Yaşatta serenamı vapuç şarkamı Nişangelom oy bayun galakaşo Yaşatta serenamı vapuç şarkamı Nişangelom oy bayun galakaşo At karaya az erkek dosti barban Şak egetin Astalekin kiti gozan yoy mek sebettem Maşolali maşto goya heyettem Astalekin kiti gozan yoy mek sebettem Maşolali maşto goya